0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pozitif Müzik Gülşah Güray'ın sabah programını sunar.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

nasılsınız? Günaydın. Radyo Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Gürel ben. Ve hafta içi her gün olduğu gibi bugün de saat 10'a kadar burada Eksen Stüdyosu'nda sizlere eşlik edeceğim. Fikret Kızılok'la açtım bugünkü yayını. Sevda Çiçeği. Delilah, ardından Tom Jones'tu dinlediğimiz ve OMD ile devam ediyoruz sabah programına. Fikret Kızılok'un bir tane kaydettiği

Onu bulacağım. Bu hafta hiç size çalarım sabah programında. Çok güzeldi. Neyse, böyle yeni bir program. Bu pazartesi sabahı sizin için hazırladım elbette. Dediğim gibi ona

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 29 Haziran 1961, Del Shannon Runaway ile İngiltere Single'lar listesinde ilk ve tek kez bir numaraya yerleşti. Şarkı Amerika'da da bir numaranın sahibi olmuştu.

Rock tarihinde bugün sona erdi. Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Forever Young Alphaville 96.2 radyo eksendeydi. 7.30 oldu saat. Şaka Khan'la devam ediyorum eksenin sabah programına. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar buradayım. Bana ulaşmak isterseniz, programa ulaşmak isterseniz daha doğrusu. Gülşah.Güray@radioeksen.com e-mail adresini kullanabilirsiniz. Instagram kullanıyorsanız eğer Gülşah Güray yazdığınızda hesabım karşınıza çıkar. Oradan da yazabilirsiniz.

Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

1987'de piyasaya çıkmıştı. The Cure, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me albümleriyle birlikte yayınlamışlardı. Why Can't I Be You 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bu albümün tanıtımını da yapan şarkıydı aynı zamanda. Yani ilk piyasaya sürdükleri single'dı. 1987. Üzerinden bu kadar zaman geçmesi. Neyse, devam ediyoruz. Thank You Goes to Hollywood. Şimdi sırada

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
5: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Jolie ile Kıbrıs

0: detaylar.jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. I'm only happy when it rains. Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğine bakacağız şimdi.

0: pop müziğin yeni dönemki hikaye anlatıcılarından Emircan İrek, sözü ve müziği kendisine ait 14 şarkıdan oluşan 3. stüdyo albümü Fiyakalı'nın lansman gecesini Paribuart'ta gerçekleştiriyor. Yeni albümün yanı sıra sevilen şarkılarını da seslendirecek olan Emircan İrek'e albümde de düetleri bulunan sürpriz isimler eşlik edecek. Emircan İrek konseri 3 Temmuz Cuma günü Paribuart'ta. Gerçeküstü çağın gerisinde kaldı, demode bir herife göre fazla iddialı. Paribuart etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribuart Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribuart sundu.

Aslında Supremes kaydetmişti ilk olarak 1966 senesinde dinlediğimiz şarkıyı. You Keep Me Hanging On, Kim Wilde yorumuyla 96.2 Radyo Eksen'deydi. Ondan önce Vanilla Fudge kaydetmişti. Bu Kim Wilde yorumu 1986. You Keep Me Hanging On.

0: Şimdi bu şarkı aslında Hair müzikalinden. Ain't Got No ve I Got Life şarkıları iki farklı şarkı. Nina Simone onları birleştiriyor. Böyle duyduğunuz gibi zaten daha marş niteliğinde, döneminde ruhun çok iyi yansıtan bir parça haline getiriyor. Nina Simone etkisi de diyebiliriz buna elbette. Özgürlük, kendini sevme, kabul etme. Ain't Got No, I Got Life. Nina Simone. Radyo Eksen'deydi.
1: Radyo Eksen'de Düşah Güray yayında. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden...

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: İstasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
0: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

bil ki mutsuzum ben de. Rana Alagöz 96.2 Radyo Eksen'deydi. Aranjmanlardan biri aslında orijinali Lulu. İskoç bir pop sanatçısı. Kendisi Lulu'ya ait. Ve şarkının orijinal ismi de Boy. Biz onu Rana Alagöz'den dinledik bugün. Bil ki mutsuzum.

You Can Hurry Love, Supremes 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bu defa orijinalini çaldım. Bu programda radyodan yeni açanlar varsa eğer, Kim Wilde yorumuyla You Keep Me Hanging On dinlemiştik. Ve Supremes orijinali demiştim. Burada bahsetmişken programda da yer vereyim istedim. You Can Hurry Love, Phil Collins cover'ı var. Evet, o da çok meşhur ama orijinali bu. 1966 senesinde piyasaya sürmüştü The Supremes. Nasıl? Herkesin keyfi yerinde umarım. Ekseni sabah programını dinliyorsunuz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: TRT Vakıf Katılım.
1: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Just Haven't Earned It Yet Baby. Kristen McCall yorumuyla bu defa 96.2 Radyo Eksen'deydi. Öncesinde de Primal Scream, It's Alright, It's Okay dinlediklerimizdendi. Şöyle devam ediyoruz yayına.

0: 96.2
1: Radyo Eksen'de Dürşah Düren yayında.
0: Radyo Eksen.
1: Piknik yolunda gününü kahveyle güzelleştir. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
2: Şimdi Yasgur'un çiftliğini düşündüğünüz zaman Woodstock kasabasına ilk düşünülen yere, yani yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta. Bu arada Walk Hill'da olduğu gibi Bethel'de de birçok yerli halk bu fikre karşı geliyor. Yasgur hatta tehdit ediyorlar. Ama kendisi taviz vermiyor. Sadece kıyafetlerini, saçlarını, yaşam tarzlarını veya inançlarını beğenmediğiniz için onları kasabamızdan atmanıza izin vermeyeceğim. Burası Amerika ve onlar festivallerini yapacaklar, diyor Max Yasgur.
1: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
4: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa'nın
5: Next. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Güray yayında. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Lemon Jelly in the Bath dinlediğimiz şarkıydı. 96.2 Radyo Eksen'de programın da sonuna geldik. Gülşah Güray ben. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Yarın sabah saat 7'de tekrar yayındayım. Birlikte yaparız her salı olduğu gibi listeyi de. Cassius'la kapatıyorum bugünkü yayını. Son bir şarkı Feeling for You çalıyorum. Gülşah.Güray@radioeksen.com e-mail adresini kullanarak bana ulaşabilirsiniz, programa ulaşabilirsiniz. Instagram'ı da kullanıyorum. Mümkün olan en kısa sürede de cevap vermeye çalışıyorum. Gelen maillere, mesajlara, Instagram'dan da öyle kullanıyorsanız oradan da takip edebilirsiniz eğer isterseniz. Görüşürüz.

Pozitif Müzik Gülşah Güray'ın sabah programını sundu. 96.2 Radyo Eksen. Look back in silence.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Hayal kurarken yanında altın bir eşlikçi olsun.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

96.2 Radyo Esen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Leclerc Radyo Esen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 29 Haziran 1985. David Bowie ve Mick Jagger, Live Aid yararına yorumladıkları Martin and the Vandellas şarkısı Dancing in the Street'i Abbey Road stüdyolarında kaydetti.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi.
5: Üniversite dedi.
4: Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Jolie ile Kıbrıs.

0: Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
2: Zamanında NTV Tarih Dergisi'ne Woodstock Festivali'nin 40. yılı olması münasebetiyle geniş bir dosya hazırlamıştık. Burada Woodstock Festivali'nin sunucusu aynı zamanda prodüktör olan Chipmunk'la yapılmış olan bir röportajımız var. Orada kendisine soruyoruz, olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin eder miydiniz diye. Kimse edemezdi diyor. Ama üniversite gazeteleri ve yeraltı medyası çok iyi çalıştı. Onlar sayesinde Woodstock hakkında hemen herkesin bir fikri olmuştu. Herkes böyle bir festival yapılacağını biliyordu diyor kendisi bu röportajında.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz ama sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: ...29 Haziran 1975... Kariyeri boyunca 9 stüdyo albümü yayınlayan Amerikalı müzisyen Tim Buckley, 28 yaşında Los Angeles'ta hayatını kaybetti.

0: Plak tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: The Killers frontmeni Brandon Flowers 11 yıllardan sonra yeni bir solo albümle döndü. Bu sefer bir country albümü yaptı Brandon Flowers. 21 Ağustos'ta piyasaya sürülecek Treasure isimli 3. solo albümden paylaştığı single'ı Plans Radyo X'andaydı. Lee Hazelwood'la devam ediyoruz yayına. If It's Monday Morning.
1: There were times when being together was fun. And there were times when being apart was even more fun. And there were times when there was nothing but time. That was no fun.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Funk kolektifi Ibibio Sandwich'in 6. albüm geliyor. 11 Eylül'de çıkaracakları Chopping Mountain isimli yeni albümlerinden paylaştıkları single'ları Concept of Love Radio X'deydi. Nijerya asıllı Londra merkezli müzisyen Obong Jayar'la devam edeceğiz yayına. Bir sene önce yayınladığı Paradise Now adlı 2. albümünden Sweet Danger.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

0: NTR'de vakıf katılım. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

John Congleton'la çalıştıkları geçen seneye ait Cutthroat isimli 4. albümlerinde yer almıştı İngiliz topluluk Shame ve Spartak takibinde. Yine prodüktörlüğünü John Congleton'ın üstlendiği bir albümden şarkıyla devam edeceğiz. Chicago'dan bir topluluk Freako sırayı alacak. Bu sene ortasında yayınladıkları Something Worth Waiting For isimli 2. albümlerinden Choo Choo.

20 sene öncesine ait ikinci albümleri Pieces of the People We Love'da yer almıştı. The Rapture ve Woohoo Alright Yeah Aha takibinde Kanadalı topluluk Les Security sırayı alacak. Bu ay ortasında Bingo adlı ikinci albümlerini piyasaya sürdüler. Yeni şarkılarından Nana.

1977 tarihli ilk albümlerine ismini veren şarkıydı Television ve Marquee Moon takibinde Beastie Boys üyelerinden Mike D sırayı alacak Amerikalı müzisyen 28 Ağustos'ta Thank You ismini taşıyan ilk solo albümü çıkarma hazırlığında. Bu albümünü oğulları Skyler ve Davis'la kaydetti ev stüdyosunda. Mike D ve yoldaki solo albümünden son olarak paylaştığı single'ı True

Üçüncü ve son saati My Morning Jacket frontmeni Jim James açtı. Amerikalı müzisyen 28 Ağustos'ta dördüncü solo albümünü çıkaracak. 8 yıllardan sonra gelen ilk solo albümü olacak Amerikalı müzisyenin. Wowed Out isimli bu albümden paylaştığı şarkısı Come Again Radyo X'andaydı. Broken Social Scene var sırada. Kanadalı topluluk da bu sene uzun bir aradan sonra geri dönüş yaptı. Yaklaşık 10 yıllardan sonra yeni bir albüm çıkardılar. Mayıs ayında piyasaya sürülen Remember the Humans isimli 6. albümlerinden The Call.

Manchester'lı topluluk Doryas Radyo Eksan'daydı. Mart ayında çıkardıkları Only You Left adlı son albümlerinden bir şarkı Tears Are takibinde. Moby sırayı alacak. Bu akşam zorlu PSM'de sahne alacak Amerikalı müzisyen. 2008 yılına ait Last Night albümünde yer almıştı bu şarkısı. Aynı zamanda Two Lovers filminin de soundtracklerindendi. I Love to Move in Here.

96.2 Radyo Esen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Veronica Swift

96.2 Radyo Eksen.

New York merkezli müzisyen Shane Lawers projesi Chanel Beats Radyo X'teydi. Geçtiğimiz hafta ikinci albümünü yayınladı. İlk albümüyle aynı isme sahip Your Day Will Come adlı ikinci albümden dinlediniz Song for the Messenger. 14 ve 16 Temmuz tarihlerinde Park Orman'da sahne alacak Gorillaz'la devam edeceğiz. Damon Albarn öncülüğündeki proje ilk kez ülkemizde konser verecek. Bu sene Şubat sonu The Mountain adlı 9. albümlerini yayınlamışlardı. Yeni Gorillaz şarkılarından The Empty Dream Machine.

organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen 96.2. Radyo Eksen.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: Woodstock'un ilk günü 15 Ağustos 1969 Cuma aslında festivalin de ruhunu belirleyen bir kritik bir gün oluyor. O gün daha çok folk ve akustik ağırlıklı müzikler dinleniyor. İşte Tim Hardin, Ravi Shankar, Arlo Guthrie sahne alanlar arasında çok daha fazlası var elbette. İlk gözüme çarpanlar onlar. İlk günün kapanışını da oğlu Gabe'e hamile olan John Baez yapıyor. O sahneye gece 1 civarı çıkabilecek. Böyle hafif bir yağmur başlıyor. 14 şarkılık bir setle John Baez ilk günün kapanışını yapıyor.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Umran Oto
2: Ekspertiz. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
3: Jolie ile Kıbrıs.

0: Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Prodüktörlüğünü John Congleton'ın üstlendiği I Built You a Tower adlı 11. albümlerini bu ay başında piyasaya sürdüler. Dead Cat for Cutie ve yeni şarkılarından Stone Over Water Radyo X'teydi. Gülşah Turgut ben, yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Bugünün kapanışını Audioslave ile yapıyorum. Like a Stone. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Günlerden pazartesi 29 Haziran saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım bugün. Ian Brown'dan solo kayıt Time Is My Everything ile programı açtık. Yine solo bir single ile devam edelim. Richard Ashcroft radyolarınızda. Loving You.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

David Bowie'nin sound'unu Plastic Soul olarak nitelendirdiği ve onun glam rock'tan kopuşunu başlatan uzunçaları Young Americans aynı isimli kayıtla 80-96-2'de dinledik. Ardından Chumbawamba radyolarınızda On eBay. Mr.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
0: 29 Haziran 1961. Del Shannon Runaway ile İngiltere Single'lar listesinde ilk ve tek kez bir numaraya yerleşti. Şarkı Amerika'da da bir numaranın sahibi olmuştu.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

90'lar sonundan bir kayıt dinledik. One Headlight, Bob Dylan'ın oğlu Jacob Dylan'ın grubu The Wallflowers'a ait liste başı olmuş bir single. Bringing Down the Horse albümünden eksendeydi bu saati. U2 ile kapatıyoruz. Sweetest Thing.

0: 96.2
1: Radyo Eksani.
0: Radyo Eksani.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

405 Radyo Eksen 96.2'de Big Pig ve Metronom işbirliğiyle dinledik 8'e dek. Ben Güven yayındayım. Günün yenilerinden biri var sırada. Blossoms'la program devam edecek. Meet Me in Love.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
4: Jolie ile Kıbrıs.

0: detaylar.jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Eve dönerken yorgunluğunu hafiflet ve altın bir tarif hazırla. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

misunderstood. Orijinal versiyonu yani Nina Simone versiyonundan bir yıl sonra Animals'ın 1965 yılında Animal Tracks albümü için yorumladığı Don't Let Me Be Misunderstood. Eksendesiniz 17.37, sırayı Kalexico aldı. Corona.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: Vakıf katılım. 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

90'ların ve aynı zamanda tüm zamanların en çok satan albümlerinden biri Alanis Morissette imzalı Jagged Little Pill. Head Over Feet'i dinledik. Onun büyük hitlerinden biri bu şarkı. Saatin sonuna yaklaşıyoruz eksende. Şimdi Manic Street Preachers, Postcards from a Young Man.

90.6.2 burası, saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. 18-12 Liam Gallagher, John Squire işbirliği, Raise Your Hands dinledik. Şimdi 2000'ler başına The Strokes'la dönelim. İlk albümleri Is This It'ten Hard To Explain.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
4: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
3: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
5: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden

Patrick Carney, Dan Auerbach, yani The Black Keys 80-96-2'de Ohio ile dinledik. İkiliyi bugünkü program King Gizzard and the Lizard Wizard ile devam edecek. This Thing.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Jolie ile Kıbrıs.

0: Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
12: Radyo

Tragic Kingdom albümleriyle kariyerlerinin en iyi çıkışını yapmıştı No Doubt. Bu albümden 5 yıl sonra yani 2000 ilkbaharında Return of Saturn yayınlanmıştı. Biz de bu uzun çalardan Radyo Eksen'de Simple Kind of Life dinledik. Saatin kapanışı Cake'ten Long Line of Cars.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da. ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo XL. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğine bakıyoruz.
2: Geçmiş geçmişse, yanlış yanlışsa.
1: Emircan İrek sözü ve müziği kendisine ait 14 şarkıdan oluşan 3. stüdyo albümü Piekala'nın lansman konserini Paribu Art'ta gerçekleştirecek. Yeni albümünün yanı sıra sevilen şarkılarını da seslendirecek olan Emircan İrek'e albümde düetleri bulunan sürpriz sanatçılar da eşlik edecek. Emircan İrek konseri 3 Temmuz Cuma akşamı 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

tempomuzu bir miktar düşürdük. Son 10-15 gündür sıkça duyduğunuz kayıtlardan biri. Enjoy the Silence yorumu Nouvelle Vague'dan eksendeydi. Sky Edwards onlara bu şarkıda eşlik ediyor ki Sky Edwards da Morcheeba solisti. Program Black'le devam ediyor. Wonderful Life. Here I

0: 96.2 Radyo Eksen. İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: Bugün Woodstock Festivali'nden bahsediyorum. Sizlere 1969'da yapılan ilk festivalden bahsediyorum. İkinci gününe geçtim. 16 Ağustos 1969 tarihindeyiz. Cumartesi günü Woodstock'ın ikinci günü başlıyor. Teknik aksaklıklar, yoğun yağmur, lojistik kaos hepsi bir arada böyle bir ikinci gün başlangıcını görüyoruz. İlk gün daha sakin folk müzik havası var ama ikinci günle birlikte daha sert, daha elektrikli, psikodelik performanslara geçiyoruz.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
4: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Bursa Next.

0: Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

Ekrandasınız. Önce Jimi Hendrix'ten All Along the Watchtower yorumu, ardından Crazy ile Aerosmith dinledik. Son yarım saate girdik artık bugünkü programda. Şimdi Blur ve There's No Other Way eksende.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Afax'ı ilk dönem Franz Ferdinand şarkılarından biri. Bugün kapanışı The Black Cart Procession, Tropics of Love ile yapacak. Yarın saat 4'te ben Güven. Yeniden burada 96.2 frekansında olacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Çağlar Tekin'in hazırlayıp sunduğu

Hey, where am I?

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'ten herkese merhaba, ben Çağlan. 2 saat boyunca burada olacağım. Bu akşamki Lanet'te bol bol 2019 model albümlerden örnekler dinleyeceğiz. Ama açılışı eski bir parçayla yaptık. Running Wild'ın Port Royal albümüne adını veren parçayı dinledik. Bu parça 1988 tarihli, bu albümde benim en sevdiğim Running Wild albümü. Bu albümden Port Royal Lanet'in açılışında yer aldı. Şimdiki parça Dio'dan gelecek. Ronnie James Dio ilk solo albümünü 1983 yılında yayınlamıştı. Holy Diver ismiyle. Bu albümden çıkan ikinci single'ı şimdi Lanet'te dinliyoruz. Don't Talk to Strangers.

Dio'nun Holy Diver albümünden geldi. Don't Talk to Strangers. Şimdiki parça Judas Priest'e ait. Son albümleri Firepower 2018 yılında piyasaya çıkmıştı. Bu arada belirtelim, Judas Priest'in 2020 senesinde Türkiye'ye geleceğine dair söylentiler var. Fakat sadece söylenti seviyesinde. Şimdi Firepower albümünden No Surrender'ı dinliyoruz Lanet'te.

sıradaki iki parça Hürmeten'in ilk gruplarından bir tanesine Angel Witch'e ait. 1980'lerin başında New Wave of British Heavy Metal akımının en güçlü temsilcilerinden biriydi Angel Witch. Grup geçtiğimiz günlerde yeni albümünü yayınladığı Angel of Light adını taşıyan bu albümden iki parça dinleyeceğiz peş peşe. Önce Don't Turn Your Back, hemen ardından Condemned.

Sıradaki iki parça bir Türk grubuna ait. Razor Inc'ten gelecek bu iki parça. Bildiğiniz üzere Razor yıllardan beri çeşitli İstanbul barlarında cover program yapmaktaydı. Aynı zamanda Lanet Bir Gece'nin de daimi konuğuydu. Grup ilk solo albümünü, kendi bestelerinden oluşan ilk solo albümünü geçtiğimiz günlerde Hammer Müzik etiketiyle çıkarttı. Bir kez daha söyleyelim, Razor Inc. 8 Kasım'da Dr. Skull'ın Ankara Jolly Joker'daki konserinde de ön grup olarak yer alacak. Şimdi grubun Long Road adını taşıyan ilk albümden iki parça dinleyeceğiz. Lanet'te önce Long Road, hemen ardından Hearts of Stone.

Sıradaki iki parça yine 2019 model bir albümden gelecek. Bu albüm eski Motörhead gitaristi Phil Campbell'a ait. Aslında Lemmy ölene kadar Motörhead'in gitaristiydi. Fakat Lemmy ölünce doğal olarak Motörhead'de dağılınca bir anda bütün elemanları eski olmuş oldu. Phil Campbell uzun süredir Phil Campbell and the Bastard Sons grubuyla birlikte albüm yapmakta ve turlamakta. Fakat bu kez sadece kendi ismini görmekteyiz bu albümün üstünde. Bu albümden iki parça dinleyeceğiz şimdi. Albüm Old Lion Still Roar adını taşıyor. Önce Straight Up'ı dinleyeceğiz. Bu şarkıda konuk vokal Rob Halford ve hemen ardından dinleyeceğimiz parça These Old Boots. Bu şarkıda da Twisted Sister'dan tanıdığımız Dee Snider konuk.

Eski Motörhead gitaristi Phil Campbell'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı son albümü Outlying Still Roar'dan iki parça dinledik. Bu arada belirtelim, albümdeki tüm şarkılarda bir tane konuk vokalist mevcut. Bunlardan ilki Straight Up'tı. Bu şarkıda Rob Halford'u dinledik. Hemen ardından These Old Boots geldi. Bu şarkıda da Dee Snider vokaldeydi. Şimdiki parça Airborne'a ait. Onlar da bu yıl, daha doğrusu geçtiğimiz günlerde albüm yayınlayan gruplardan bir tanesi. Bone Shaker adını taşıyan albümden dinleyeceğimiz parça Sex To Go.

sıradaki iki parça Norveçli Mayhem grubuna ait. Black Metal devi yıllardır yaptığı en iyi albümü geçtiğimiz günlerde yayınladı. Demon adını taşıyor bu albüm. Bu albümden iki parça dinliyoruz bu akşam. The Dying False King ve hemen ardından Falsified and Hated.

Mayhem'in son albümü Demon'dan iki parça dinledik peş peşe. Bu arada belirtelim, Mayhem 10 Ocak tarihinde Türkiye'de bir konser verecek. Konser İstanbul İF Beşiktaş'ta gerçekleşecek. Şimdiki parça Life of Agony'ye ait. Onlar da yeni albüm yayınlayan gruplardan bir tanesi. The Sound of Scars adını taşıyan albümden Black Heart şimdi lanette.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'tesiniz. Sıradaki iki parça Fransız avantgard black metal grubu Alceste'e ait. Spiritual Instinct adını taşıyan albümleri yeni çıktı. Bu albümden de iki parça dinliyoruz. Önce Protection, hemen ardından Sapphire.

Amerikalı grup Municipal Waste geçtiğimiz günlerde The Last Rager adını taşıyan bir EP yayınladı. Bu albümden bir parça dinledik az önce, Lanet'te, Wave of Death. Şimdiki parça İstanbullu grup Gaddar'dan gelecek. Onları bir Dr. Skull cover ile dinleyeceğiz. Lanet'te, Samantha.

Sıradaki gruba geçmeden önce bir konser anonsum daha olacak. Lanet ve Gece 4'ten bahsediyorum. 2017 yılından beri yapılan gecelerin dördüncüsüne geldik. Lanet ve Gece'nin dördüncüsü 1 Şubat 2020 tarihinde Zorlu PSM %100 stüdyoda gerçekleşecek. Enteresan bir konu olacak bu gecenin bu yıl. Athena 20 sene önceki punk haliyle Lanet ve Gece 4'te sahne alacak. Ona Radical Noise ve House grupları da eşlik edecek ve bu konserin özelliği online bilet satış sitelerinde biletlerin satılmaması, sadece belli müzik dükkanlarında biletler satışta, acele edin diyorum. Şimdiki iki parça Sons of Apollo'ya ait. Sons of Apollo bir yıldız kadrosuna sahip bir grup. Jeff Scott Soto vokalde, Billy Sheehan basta, Mike Portnoy davulda, Derek Sherinian klavyede ve Bumblefoot gitarda. Grubun yeni bir konser albümü çıktı. Live with the Plovdiv Psychotic Symphony albümün adı. Bu albümden iki cover parça dinleyeceğiz. Bunlardan ilki Pink Floyd'a ait Comfortably Numb ve hemen ardından Queen'e ait The Show Must Go On. Hello.

Vokalde Malmsteen'le yaptığı çalışmalardan tanıdığımız Jeff Scott Soto'nun, Basta Mr. Big'den tanıdığımız Billy Sheehan'in, davul ve klavyede Dream Theater'la hatırladığımız Mike Portnoy ve Derek Sherinian'ın olduğu ve gitarı da eski Guns N' Roses gitaristi Bumblefoot'un üstlendiği Sons of Apollo grubundan iki parça dinledik. Comfortably Numb ve The Show Must Go On. Şimdiki parça Def Leppard'dan gelecek Paper Sun.

Lanet'te dinlediğiniz son parça Creighton'ın 1997 tarihli Outkast albümünden geldi. Forever. Şimdiki parça Tiamat'tan gelecek. 2008 tarihli Amanetas albümlerinden bir parça Misanthropolis.

Norveçli grup Theater of Tragedy'nin Ages albümü 1998 yılında yayınlanmıştı. Bu albümden bir parça dinledik az önce Lanet'te. Angelic, şimdiki parça Katatonya'ya ait. Katatonya 2 Şubat'ta İstanbul'da. İlk Beşiktaş'ta bir konser verecek. Katatonya'nın The Scratched Ones albümünden bir parça dinleyeceğiz şimdi. Gone.

Bu akşamki Lanet'in son parçasına geldik. Bu parça Alman grup Kingdom Come'a ait. Grubun 1988 tarihli kendi isimlerini taşıyan albümünden gelecek What Love Can Be. Haftaya görüşmek üzere.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. 96.2 Radyo Eksen.